Help me. Love me. A body cell said this to me. Hilf mir. Liebe mich. Eine Körperzelle hat das gesagt. Bana yardım et. Sev beni. Bir vücut hücresi.

Bimmiş er üşkünlanın tüy, bimmiş er üşkünlanın, bimmiş er üşkünlanın tüy, ispanyık rüyek morek, bipanyık rüyek morek, hüy, bipanyık rüyek morek.